Bir purdi vurhum zincir. Tıvan Radio. Yelcik tığırvın sakır tadaşı ÇFM. Bir purdi vurhum zincir. Tıvan Radio.